0: Terus.
1: Uon.
0: Iya, oke. Madam Renggeni, selamat malam Madam Renggeni.